ýat tutturmagyň ýerine sesleri birleşdirip okamagy mümkin edýän anklap görnüşündäki çemeleşmedi. İsmail Bey Gatpıralı'nın 1883 yılı çıkarıp başlayan tercümeçi kadedi, Krim'den İstanbul'u kazandan daşkendi çenine okulayan ve dille, pikirde ve işte birlik şıgarlayan Türkiye dünyasına umum bir intelektual esas gözleyen neşer organına uğurlu. Bu akım dine bir bilim bilen çayaklanmen, gıysa vaktin içinde edebiyatı, jurnalistikani ve teatr hem ölçüne alayan giyin medeni reforma uğurlu. Eýsem bu aň bilim hereket tolkuny nähil edip Krimden aşyp Türkistana yetdi ve sahnada özüne näme tapdy. Ceddizmin Türkistana geçmegine Samarkanddaky ve Buharadaky Tatar söwdügarlarynyň hem roly ketkitleýiji boldy. Terjimeçi gadedi ve Krimde bilim alan aň bilim hereketi bilen esaslandyrylan torlar arkaly täze usullu mektepler Daşkent, Fergana ve Andijan ýaly şäherlere hem ýaýladi. Mahmud Hoca Behbudi, Abdullah Avloni ve Münevver Kari ýaly şahsiýetler bu hereketi Türkistanyň öz bolşy şertlerine uygunlaşdyrdylar. Cedid intellektuallar üçin teatr bir güýmençe däl, eýsem bir bilim guraly boldy. Oňa düşünmek üçin döwrüň şertlerine täsir etmek gerek. Türkistana sowetlik derejesi ören petdi. Gadet diňe geçecek bir aň bilim toporuny ýetip bilýärdi. Kitap bolsa has hem dar töwregi ýetýärdi. Teatr bolsa hemme kişä ýetýärdi. Perde açylana sahna hemme kişä açykdy. Daýhany da tenetçä de aýalydy. Şonuň üçin Cedid hereketiniň intellektuallary teatra halk bilen gönümel ýoly goýulan aragatnaşyk kanal hökmünde gördüler. Bu düşünjäniň Türkistandaky ilkinji we iň güýçli beýany Mahmud Hoca Behbudi'den geldi. Mahmud Hoca Behbudi 1911-nji ýylda ýönüki özek diline ýazan Pederkuş Atanyň Ganhory atly oýun bilen Türkistanyň döwrewap teatr taryhyny başlatdy. Oýun bir maskaranyň dargamagyny gurrun berýärdi. Emma bu dargamagyň sebäbi ykbal ýa-da garyplyk däldi, nadanlykdy. Atanyň bilimsizligi oglunyň erbet ýoly düşmegine sebäp boldy we maskara bölündi. Tomoşaçy sahna serdenine diňe bir tragediýa seretmeýärdi. Öz ýaşaýan ýerini, öz töwregini tanaýardy. Dili yönüki saklanypdy. Çünki Behbudi muni bilip taylapdy. Halka yetmek isteseň, onuň dilinden gürleşmelersiň. Abdullah Avlani bu ýüzden meni has hem özgörtdi. Avlani Quran Turan teatr toparlan oýunlary owadan owa, şäherçeden şähere alyp gitdi. Teatr inne bir şäher idarasy ýaly, ol göçme mektebe öwrülipdi. Avlani'nin oyunlarına tema mengleşti. Bilim, mağlumat ve Türki dili bir halkı bilirlikte taklayan üç sütünlü. Abdurrahi Fıtrat bolsa hem oyunları hem koşkularlan hat yeti dil ulunlu. Medreteni, fanatizmi ve nadanlığı günümel nişanalli. Fıtrat'ın taknatında dımp oturan keşp adatça cemmetin utulun tarafı bolyardi. Adrejana olsa teatr hat irvat yola koyulupdi. Molla Nasreddin jurnalin töwregine ýygnanan aň bilim hereketiniň ýerjileri degişmäni, karikaturany ve sahnany bililikde oýlanýar. Tbilisi we Bakuda oýnalan oýunlar Kavkazyň köp medeniýetli atmosferasyny hem ölçüne alyp, şäherli tomoşaçy köpçüligine ýüzlendi. Krimde olsa Gatpıralı'nın tercümeçi gazeti bu sahneleri ve oyunları havara öğürüp geografiyaların aratına köprü kurdu. Şeylerikte teatr Türkiye dünyasına umumi bir dili yolu koydu. Tapaatlı diyalektler şol bir sahne, tapaatlı geografiyalar şol bir yüzlenme. Ceddizm Krimde dürüdü. Kazany we Adrejany güýşünni Türkistanyň taýnlaryna halk bilen birleşdi. Sowet döwründe bu adamlar batşa tedewar galdylar. Behbudi öldürildi. Aglawaty sürgüne ýiberildi. Emma Pikiri öldürip bolmady. Şuň özüňi Behbudi

Udiniň ady mekdepleri dakyldy. Krim Tatar diasporasy gatpraliniň miratyny ýaşadyar. Jeddizm bize şunu öwretdi. Bir halkı özgörtmek isteseňiz, ilki çağalarına okumagy, soňra sahna seretmegi öwredin. Hormatly radio dinlejiler, şuňky bölümimizde jeddizm aň bilimindäki teatryň ornu barada gurrun berdik. Krimden Türkistan'a uzulayan bu gen geografiyada ciddizm, an bilim hareketinin iyercileri, teatr dine var sunuat buğdağı dəl, eytem cemiyetçilik oyunuşu, bilim ve dövru abbasma kuralı hükmününü, nəkili güyüşü yağday gelenliklerini ele allıq. Sahnada koyulun ilkinci eserlerin halkın an bilim tayden ötmeğini, özünü alın şol tarihi ornu ve devrun kıyın şartlarına teatrın nehil pikir kursuna uğurlunduğunu uğurunduk. Novatdaki gepleşimizde medeniyet ve sunot tarihimizin başka bir mühküm duralgısını yendi duşyan çak, hoş, sağ olun.

0: Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik.
1: Halkın yüreği Gaza'nın eceleri. Kadirli dinleyiciler. Gepleşimizin geçen sanında millet düşüncesinin çeyagini Gaza'nın kakaları varada söhbet edipdik. Bugün olsa Gaza'nın eceleri varada durup geçeriz. Milletin ilkinci baskınçığı bolan maşğul ocağından başlap, cemiyetçilik, milli, halkarı hem de ehlimumu uğurlarda erkek bilen egin-egine duruyan zenanlardır. Onun durmuşun her bir uğuruna layık geliyen ayratin keşfi vardır. Gaza varada aydılanda olsa zenanların ehli uğurlarda erkekleri bilen bilelikte vatan uğurunu görüş alıp bariyanlıklarına şayiatlıq ediyeriz. Öyleri en çemegizek yıkıldı. Çadırları oda verildi. Perzentleri rehimsizlik bilen şehit edildi. Emma olurun doğduklarının dökülen söz hemişe şolvar söz boldı. Biz Allah'a sığınyarız. Ehli hamd şükür dini ona mahsustur. Gaza'nın eceleri var da gurrun vereyin diyerin, yönü nereden başlayacaktığımı bilmeyerin. Yere göğe sığmayan hasratlarını ne hilli sözlere sığdırayın deyip oylanıp durkam, birden ruhum götürülüp, özümü dünyanın vicdanını uğurlan yerine Gaza'da azat doğulun Palestini ecelerin arasında yalı duydum. Bir çadırdan hüdü yanlan yar. Ol Orta Yer denizinin çiğli şemalini koşulup göğe asmanı tarap kanatkak yar. Eysem nem üçün uçmasın. 2023 yılın oktyavr ayından beri Asrail'in başladığın genocidine 71 minden kovrak Palestini şehit edildi. Oların ağlavası zenanlar ve çağılardı. Kavir eneler diri kalıp perzentlerini yitirdiler. Kavir çağılır olsa diri kalıp ecelerinden mahrum oldular. Ene üçün perzendinin tebiği ölümüne çıdamak hem ören kıyın. Emma Gazalı ecelerin yürekleri nehili yangınları baştan geçirdi. Gelin muni olurun özlerinden dinleyelim. Yirmi üçüncü yılın oktyavr ayı. Genosid ehli vahşiliği bilen başlandı. İlkinci nişanaların biri hem teze doğulan bebekler oldu. Yanaç yoktu. Elektrik toğu yoktu. Bebeklerin yüzleri kem kemden göğürüp başladı. Gözlerini dünya açıp yetişmeyen kerler cennete uçup gittiler. Enelerin kucakları boş kaldı. Hüdüleri olsa dımdı. Atrail tarafından dörüdülün emeli ağaçlık sebepli bebeklere niyetlenen imitler tapılmadı. Eneler öz çağılır.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýtgy tolkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, çanagan tenel kalıp Türk saat 3 adan 11.990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün efirde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de efirde duşuşansak, hoş, sag bolun.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турквеји зајна Радио Гајана.
14: Петершија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
18: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: TRT'nin Kırgızca berüülöründögü Kızıklar Dünyası podcast seriyasından bayandama.

0: 11 yaşlı oğlu Adem ve turmuş ortağı ağır yaralangan halde hayatta kalgan edi. Allah Nacar fakat bir rafiqaya bir ana yedi. Xalas emas, u aynı paytda mamlakatın talim olgan ve foydalı bir farzand ham yedi. Uning kurashi fakat yaradarlarga marham bo'lish ve insonların dardini ham yengillashtirish uchun edi. G'azalik onalarning dard va alami yer va ko'kka sig'maydi degan edim. Keling, ulari duchor bo'lgan yashirin genositning ham eng xunuk qiyofalardan biriga nazar tashlaylik. Sana 2023 yili dekabr oyi Isroil G'azadagi Al-Basma Sunni uruqlantirish markazini bombaladi. Nitrogen saqlash omborlari butunlay vayron qilindi, sovutish tizimlari ishdan chiqdi va 4000 ga yaqin muzlatib saqlangan embrionning nobud bo'lishiga sabab bo'ldi. Haroratning bir necha daqiqacha ko'tarilishi tom ma'noda nasib genositga sabab bo'ldi. Embrionlarning ham nishonaga olinishi hanuz tug'ilmagan bir naslning o'ldirilishi edi. Bu bir millatning ham aholisini kamaytirib, uni millat maqomidan kichik bir jamiyat darajasiga tushirishga qarshi ayollar o'z qoni va joni bilan olib borayotgan kurashga berilgan og'ir zarba edi. Falastin millatining yana bir qiyofasi va xususiyati bilan qayta uchrashish umidida omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Hürmet dinleyiciler, siz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Dil'de gündelik dasturlarını dinlediniz. Dasturumuzun tekrarı ise Türkiye vakti bile saat 5.30'da, Özbekistan vakti bile saat 7.30'da dinleyiciler mümkün. Mazilimiz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbekçe bölümü elektron poştamız uzbek.tr.net.tr. Şunu ekleyip Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Dil'deki dasturunu yakınlayınız. Gelgüsü dasturumuza tekrar uçuraş günçe. Hayır, salamat bolin.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belletken Özbek dili de geçtirişlerimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 8 ile 8 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 9 yarım ile 10 arası da Greenwich vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım arası da kıska tolkun 31 metr 9595 kilohertz saat kalitin yaşınız mümkün. Alıp baruçu men Abdurrahim Masumi.

Türk alamından tasvirler dasturunun yangi sonu bilen yine birgemiz. Bugünkü sonumuzda Kıbrıs'ın matonatli kurukçısı Rauf Denktaş mavzu tilge alınadı. Halkara münasebetler mutakası Doktor Cemil Doğaç İpek'nin mavzu hakkındaki yazılığını takdim edemez. Kıbrıs'ın matonatli kurukçısı Rauf Denktaş. Şunday isimler var ki, ular bir coğrafyanın, bir kureşliğin ve bir adaletinin bako marikası bilen özü sanaladı. Kıbrıs Türkleri hakkında gap getkende bu isim hiç şak şüphesiz Raif Denktaş'tır. Onu düşünmeyi durup Kıbrıs meselesini dert etiş mümkün demez. Çünkü Denktaş yarım asırlık mücadele hayatı bilen Kıbrıs Türk halkının hem sesi, hem kalkanı, hem devlet kuruluşçusu bölgen. Rauf Denktaş 1924 yılı 27 Canvarı günü Kıbrıs'ın Baf kasabası dünyaya geldi. Otası Kazı Muhammed Raif Bek idi. Küçük yaşında anasından ayrılıp taliminin bir kısmını İstanbul'da tıkladı. Oralga kayıtganından keyin okutuculuk ve tercümanlık kıldı. Son hukuk okuş uçun London'a borup London'in da vakolat cevaznamasını aldı. Yaş çağıda müstamira idaresi de korolavçilik vazifesine tayinlendi. Denktaş özünün parlak hukuki mesleki takdim etişi mümkün bulgan rahat hayatını tanılaşı mümkün edildi. Lekin o bunu kılmadı. Çünkü 1950 yıllarda Kıbrıs Rumlar tomonidan aralını Yunanistan'a koşup alışı iddiası Anusus ve EUK terörçilerinin soyası da Türkler için kün ötüş kıyınlaşıp vardı. Denktaş'ın kahramanlığı hudu şu yerden başlandı. O münber ve mez ortada olup borgan siyasi mücadelesi bilen bir katorda. Kıbrıs Türkiye'nin can hafsızlığını taminleş maksıda kurulgan Türk Makamat Teşkilatı'nın peşkadam safları da joylaştı. Doktor Fazıl Küçük bilen birge halk yetekçiliğini bu ilgi aldı. Kıbrıs Türk Masaları Federasyonu başlığı sıfatı da işledi ve 1960 yılda kurulgan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Türk Cemaat Meclisi'nin başlığı etip saylandı. 1963 yıl kanlı Christmas Bayti'de Rumlarının Türk kışlaklarına kılgan hücumları başlangende hakikatini dünyaya tanıtış için eşik mi eşik gezgen hem yine o ayıdı. Bir davr aralga kirişi işgalçı zihniyet tomonidan mamnun kılındı. 1967 yılda yaşlı ravuşta aralga kirgani de kolga alınıp kamakka taşlandı. Bırak o hiç kaçan

0: T'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Turquía.
7: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
8: Јуфлет зари и Турција.
9: Чели се Турски чешен广播 电台.
2: Инџа Анкара радио садаје Турција.
10: Да Турција ранг радио да.
11: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
12: Eterçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
13: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
14: Ayç Radyo Voça Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovası.
17: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

yaşaşda davam etmekte. Bizim vazifemiz bu büyük kuraşçının yaş avlatlarına tanıtış ve onun amanatına yegali kılıçtır. Ruhu şad olsun. Xalqaro münasibatlar bo'yicha mutaxassis doktor Jamil Duaç İpek'ning mulohazalarini e'tiboringizga havola qildik. Kelgusi hafta yangi bir dolzarb mavzu bilan yana uchrashish umidida xayr salomat bo'ling.

0: Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin dedi radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Radio Voz de Turquia.
10: こちらは Turquia no koe radio desu.
11: Zboru wa glas otna Turquia.
12: Efirde Turquia ovozi radiosa.
13: It Turquia hangia radio ya?
5: Oldu Radio Glas Turquia.
14: Turquia öne radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix.

0: Burada.
1: Hosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
2: Getirçiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
3: Ovado Türkiye ünü radyosu.
4: Ayç radyo voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye овозы.
7: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye sıday Türkiye.
9: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonitis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Giderre bir amuriyet Türkiye.
13: İni adala Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
4: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
18: İt Türkiye hangi radyoya?
11: Oldu Radyo Glas Türkiye.
19: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

göç eden kuşlar gibi gidip gelen umutların umudun ötesinde ne olur? Göç eden kuş.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 8 ile 8 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 9 yarım ile 10 arası da Greenwich vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım arası da kıska tolkun 31 metr 9595 kere sokaklatın yaşınız mümkün. Alıp baruçu men Abdurrahim Masumi.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yönelişimizini Van Kulu'nun şemal garbi kırgoğuda joylaşkan tarih devamında köplap madaniyetlerinin izi kalgan kadimgi ahlakı karatamız. Bitlis'nin bu kadim tumanı, yalnız özünün tarihi ötmüşü bilen emas, belki Anadolu'daki Türk İslam sanatının en noyob namunalardan biri sanalgan Salcuqi kabir toşları bilen hem halkara mikrosu dikkatini tortmoqda. Bugün birgalikda ushbu obidaviy toshlarning nima uchun faqat Turkiya uchun emas, balki butun insoniyatning mushtarak madaniy merosi jihatdan katta ahamiyatga ega ekanligini, UNESCO bu merosni qaysi umumbashariy qadriyatlar doirasida baholayotganini va uni asrash uchun ishlab chiqilgan zamonaviy yondashuvlarni ko'rib chiqamiz. Ahlot asrlar davomida sharq bilan g'arb o'rtasida muhim o'tish nuqtasi bo'lib kelgan turli madaniyatlar, savdo yo'llari va tamaddunlar birlashgan bir manzil sifatida rivojlangan. Ayniqsa, Balozgird g'alabasidan so'ng Anatoliyada turk borlig'ining kuchayishi bilan Ahlot Saljuqlar davrining muhim madaniyat va san'at markazlaridan biriga aylandi. Bu rivojlanish yolg'iz me'morchilikda emas, balki tosh o'ymakorligi, xattotlik san'ati va obidaviy qabr maqbara an'analarida ham o'z aksini topgan. Bugungi kunda Ahlotda mavjud bo'lgan tarixiy qabristonlar qariyb 3 asrlik davrning san'at tushunchasi va ijtimoiy xotirasini bugungi kunga yetkazib kelayotgan noyob ochiq osmon ostidagi arxivlar kabidir.

0: Glasotna Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyoya.
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: ne körmeyedigen pulnin cimcitgine kaldırıladigen o mucizeli noktalarını, sadaka toşları ve osulgan non, cimcit yakşiliknin zarafatı da kuruşkunca, yakşilik yolda merhamet dasarhanı kınarıda kalın.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

0: Avaza Radyosu.
1: Edo Ifonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radio.
10: It Turkiye hangi radio ya?
2: Ovde radio glas Turkiye.
11: Türkiye önü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чешен Гонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Peki Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
4: It Türkiye Hangya Radio ya.
11: Oldu Radyo Blast Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.